0: Eşit ve su yan ke.
1: Nay.
0: Keçim ha. Ye hambu yok ke.
1: Pasal.
0: Kokot. Eşit ve su yan ke.
1: Ye wenama.
0: Keçim ha. Ye hambu yok ke.
1: Awa nama.
0: Kokot. Ay ve su yan ke.
1: Ye wenama.
0: Keçim ha. Ye hambu yok ke.
1: Tal.
0: Kokot. Ay ve su yan ke.
1: Ye wenama.
0: Ye hambu yok ke.
1: Pasal.
0: Kokot. Ay ve su yan ke.
1: Ye wenama.
0: Keçim ha. Ye hambu yok ke.